Tahmin edemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah.